0: Tüm sana güzel.
1: Bir tamam canım.
0: O zaman da ödeyeceğiz.
1: Sen Holter.
0: Sizler sana dolayı.